ettim. Dönmekte bağır oğruf derim. Fahirik yakaktan. Kârem akkiyem. Divek yakın. Ayyay yakı takım baba. Ak demada dinide takı. Kapı kina terere akaratın.